Diyara diyare xana xeribe Ta ve kilkişay berya boz hevaye xu berdi berya culebe Wale delal min diyara diyare mergemire Beze lavke min akwe pele melwende koka talen şire Ezeb kurbanatın ye delal etle xubim

0: Beli gohdarin heşah, Briz Mehmet Said Ülkü dengi khuya vediye min ha gohdar kın, Briz cicibu mefer bi qiymete, her daim de veşanin mede, de bernameyin mede, beşdar de be, jı beri de esu nastıkım, her daim de hat bernameya hundu bejin, çicika me dengi evi sakın.
1: Merhaba Burcu abla. Ez Mehmet Said Ülkeci Diyar Bekir. Selam-ı Rezi Havuzubara Dibeyeceğim. Mevlan Emreci İbrahim'in Upire Kapıcı Bursa'yı adını Ercuhan Havuzubara Ez Sıtrana Aran Tigran Diyar Bekir Mağamın Ez Cüvedi Hazın Deminin Dikhayr Paşa'yı emaneti kalıyor.
0: Em pırspas tıkın, usa em denge ve sak tıkın, kef hoş tıbın ve kidin. Dengek din jiheyi kaim gohtar kim?
2: Selamun aleyküm, hoş baş. Hoş abi, hayır be. Tarafta kurdiyem, gelek hızdikim, gelekim seyirdikim. Eşveri preme, Malatya, Tabatkim. Onun strani ki hoş, meralleye bidin emek ki hoş bin. Hatırı ve hoş abi, hoş.
0: Ve hoş abi, ji bi hoş bimine inşallah. Goti Rojbaş, ez Zülküf ji Amedim el Antalya'yı ve gohdardıkım operatörü kepçeyi me her dem radyoya kurdi gohdardıkım Sıtranı ve gelek hoşe, zaf hoşe, ji revşan sıtrana güle duhasım Sıpastıkım Goti'ye, Bıra'yı Aziz Zülküf Ve asti hoşe Amedi'ye Emci perspastikin u kaime du hep strana bavejin jubo brez Mehmet Said Ülkü u Brahim Aziz dengi khaveti bu u vekidin jubo Zülküf Meyro Şevku eme bavin u vekidin minna bini eme godalkın rabin gotiye keremkin.

gud alo kiye? Alo lauke ke jule me kiye? Şu haz kiriye tu ye jie hal diye. Bir qaytana, khudane bas ku qaytana. Ev yare khatunu, çabrenk enarana.

Bele hevalu ho grendelar. İro siye tirmeheye, yani roja hevatiye ya cihaneye. Mede bernameya duhde u ya rojen berede behsa hevaltiye u nirxen wankir. Li emkarin jbo piroza ye çend hevokendin bejin. Ev roja taybet ji aliye neteweyen yekbuyi ve hatiye kabul kirin. Armanca ve roje eve ku dinavvera çand, velat u mirovande pıra aşitiye heskirine u biratiye ava bike. Emjiji ve dered bejin hevalti u dostani nirxen heri grambuhane. Jiber ve yeke hunkarin jihvalin xore peyamen xoş bişinin telefoni wamikin. Ezu derhenirimeyi tekniki Ercan Yaşar.

0: Bernama Reng û Deng devam dike.
1: Emveji jibir nekin teqez binin zaman koka meriv. Kamil xwezaye binerin, dar u vekidin her tişt. Liser koka xoşin dibin, zindi dibin. Cih uvarin emle mezin dibin, gere car carna meriv beri xwe vegerine vir. Jiboku emriya xwe windanekin ev lazime. Koka me nexşa jiyanameyi, jiboku emriya xwe şaşnekin u emzanibin emeherin küderi, ewil gere meriv zanibe koka me liser çi avabuyi. U meriv ji küderi hatiyi. Yani meriv dibine ku ev necbo kesedin. Beri her tişti em hawceyi vefadariyene. Şahibedo bi sitrana rojnaçe buareye.

Je stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Evar Baş Uxuş Guhdarin Delal Dise bi bernameke ter u tüjen nupe nu em buwerene Ez peşkeşvana ve Nesrin Karayılan U der hüneri mey tekniki Murat Özgür Batu Kaderi dü saatta bi bernama keb hoşi u şahıyı Vroniya Evar'ı eme bibin rehavali ve Dive bernamede stran u kramin jihev hoştir Jibo khatir ewe eme bin ser radyoyı Tişteki geleke hesan eme jod khuazın Eme dive jiku ji kerem akhore Dengi radyoya khuay piçeki vekin U khuay beradın navru pela müzika kurdi Ve gavim az vezede nedim seknandın Peşi eme göy khuay bidin stranı Di davuya ve de sohbet u muhabbet ame Ve de spebke Ve ki vere ser radyoyı Rojdab strana khuaya Yar vere li ser radyoyı veye

0: Bu kulübi ajokaj ve saytiket çemi gedizi. Pişti ihbaran ekip hatin cihi bu yeri. Hat tespit girin ku ajokar etiri jiyana xoş destaye. Le burdure trembeyle ket nav bariyeran. Da kazayı da şeşkes birindar bun. Birindar rakre nexweşxaneye. Trembeyci bir bar hılgiri birin otoparkı. Le suvere gara hayi trembeyle iş kontrol eder ket. Olu divari hevşa khaniye ki kalibi. Divar hilveşiya trembeyle ket hevşa khani okameliya xerakir. Da kazayı da dikes birindar bun. Limuşeji trembeyle iş kontrol eder ket. O ket navcemi çare. Dikesin de trembeyle de hatın derkistin. O rakirin nekweşhane. Dikezayin le Amasya, Karaman, Muğla, Muş, Oruhaydeji dikesmirin duazdekes birindar bun.
1: Vakfa Civaniya Türkiye Tükva ve Merasima Final Adıbistan'ın havini eli dar bıxe çalakya finaleci ve li stadyuma Ali Samiyen a li Rams Parkı bekirin. Selukuma Recep Tayyip Erdoğan'cı ve Beştari Final Adıbistan'ın havini eli.
0: Havine ke rengin o xoş li peyxo heştin. Nezi milyon ek kandekaren Adıbistan'a navin Beştari Adıbistan'ın havini yen Tükva'yı bun.
2: Sadece çocukları klasik
3: em müfredat eke klasik nameşinin em tenê behsa xwendina pirtûkan û perwerdeyeke yekalî nakin em divê baweriyê dene ku divê perwerde bi gelek aliyan bêkirin ji çand û hunerê bigirin heta sporê gelek çalakî tên kirin
0: dibistanên havînê yên tûgvayê bi çalakiyeke mezin bi dawî dibin serokkomar Recep Tayyip Erdoğan jî welistada Ali Samiyen'i beşdarî finalê bibe
2: kültürel zenginliğini oluşturmak noktasında
3: em diwazin dewlemendiya fikriya ciwanên me zêde bikin dewlemendiya çandî zêde bikin em li dijî bênasnamekirinê li dijî bêwelatiştinê helwestek hunerînekê ava dikin û projeyên xwe dimeşînin
0: li finalê de wê stranbêjin navdar cîbicî bigirin stranbêjin wekî Maher Zayîn Celal Karatüre û Fadil Aydın wê konserê bidin
1: Pişti Dibistan tengirtin ligişti velit kursin Kur'an'ı bedibin. Lisiyeti jinezi 12 hazar kundekar di kursan da yine Kur'an'ı dibin. Zaruk di kursi da tevi Kur'an'ı ahlaki baş, ibadet, jana peygamberi meji mündibin.
0: Ligişti velit pişti ku Dibistan tengirtin. Dibiz geftan da kursin Kur'an'ı bedibin. Li tevahiyya seyirteji gene kursin Kur'an'ı bedibin. Dişesidu notu yek kursiyen Kur'an'ı da zedetiri duazda hezar kuandekar hine Kur'an'ı dibin. Zarok du kursiye de hem hine Kur'an'ı dibin hem jivakteki xoşter bastikin.
4: Yes Kur'an.
5: Ez hatim kursa Kur'an'ı elif bayi duxuynim. İnşallah ez hine Kur'an'ı bibim.
6: 9'da başlıyor.
3: Kursa med saat nahan de despedike u hata duanza u nivan devam dike. Em çalakiyen cür bi cür dikin. Em Kur'an'a xoadu xuynin u hine ibadetan dibin.
0: Meleğe Mizgefta Ensari, Mehmet Ramazan Toprak Kut, Mizgefti Emme Neteni Havini, Hertim Vekirine.
7: Ev me havine jî fırsat eş, buy de baba jî buy zaruka, inşallah bila xoaj vetişte mehrum nekin, em berviye ki gazi hemi insana dikin. Verin, sade, yani sade neş buy me havine, yani her deme salı, ورن زارو که خواه ریکن مدرسه ریکن قرآن کرسیا بلا خدای خواه ناز بکن او زارو که خدای خواه ناز بکن پیغمبر خواه ناز بکن تو زرار شوی ناوه
0: زارو دو کرسی ده تفی قرآنه اخلاق باش عبادت و جیانا پیغمبری مجیهین دبن
1: ایوا بکتاش جارشان تینه هات لعن تابه به محمد بکتاش سوریه را زوجی ایوا پشتی که دو جانی بو بریار دا قرار دا که به مسلمان Ve awel li ser İslamê lê kolîn kirin paşê jî li miftîtiya Entabê bi merasîmeke şehadeta xwe anî û bû misilman.
0: Eva Bektaş Arjantin'e hatta Entabê. Olvir bi Muhammed Bektaş'ı Suriye Rezevci. Dema pe hesiya du caniye. Ovi ceviye ve çebin desbili kolina İslamê kir.
8: Allahu la ilahe illa
0: Eva pişti çiye mizgefti, ob meleyan ra ahiviye neziki mislimaniye bige. Mizginya ceviye veji bir yara ve tekez kirye.
9: Eşhedu. En la.
0: Eval müftütüye entabi merasimeke eşhede khuani. Obu musliman. Müftüye entabi Mustafa Soyköykot, embeve bir yara geleki kef hoşbun.
10: Arjantin vatandaşı Eva kardeşimiz.
3: Xuşkame evaya Arjantini, bidaxwaza xwa hat u got, ez diwazin bibim misilman. Me bi hev re dît û wê

0: Mahura şini benizi ca akerde est eta.
1: Di odeya dîrokî de kulekeke biçûk heye. Tekiliya di nav bircan de bi seyavê kulekî hatiye danîn. Dema tiştek hewce bike jî dîsa ji vê kulekî îstîfade kirine. Ev odeya teybet bala turîstên ku li mala çandê digerin dikşîne serxwe.
0: Eta monstrond cayku burç suru monstrondu hatta tam karşı Hazreti Süleyman camidu ma ata vazen işte inson vabiyeta ma kültür ku tarihon ku ma bişi millet ravacı.
1: Di odeya dîrokî de berhemên çandî yên Diyarbekirê jî hene. Merşik, xalîçe û xemlên ku bûne nîşaneya bajarê qedîm ji ciwan çendin. Ji xeynî vê atmosfera dîrokî, dekorasyon û manzereya mizgefta Hazreti Süleyman jî bala xelkê dişîne.
2: Diyarbakır'ı uzun zamandır gezmek istiyorduk zaten.
3: Evdemeke direce kumedu xosemli Diyarbakır'ı bigarın. İro bu nesip u amligelek dever angeryan. Mejderiye ciye despekir u paşem çun mizgefta Hazreti Süleyman. Paşe jemhat nav bircan. Ciye ki gelek hoşe. Tesiri mirov dike. Dve herkes vare uve dere bibine. Atmosfereke gelek hoşe.
1: Ev odaya ku dîroka Diyarbekirê nîşanî me dide, ji rawestgehên turîstan ên girîng yek e. Turîstên tên serdana Bircan li çîrok û rîwayatan guhdar dikin û diçin zemanê berê.
4: Li Cevaza Bilîsê xwendekarê lîseyê di Behra Wanê da noqaviyê hîn dibin û di çarçoveya projeya müdûriyeta giştî ya têkiliyên civaka sivîl a Wezareta Karê Navxweyî da li ser anserê bajêr 275 xwendekar perwerde dibin.
5: Hem no kaviye hindi bin, hem cibine behrawane kefştigin. Libilise bir proje yakı müdüriyete geçti. Ya tekiliyen civaka sivil, ave sarata karin nakıyı pişkiri yedi de. Fende karin liseyi liser sporin ave perverde de bin. Di çarçoveya projeyi de düstü hefri fenç fende kar. Linavçaya el cevazi, di gola vanede no kaviye hindi bin.
6: Vira hinakan, suakariye nizanın, vira cem suakariye dersi dedin. Kanun eğitimi, kanun derslere yönlü bura dedin. Amaca ve hedefem el bura öğrenciyle bura bini behri de van güzellik, van mikrobiyalı tabirine nişankın.
5: Hün kuende karcı lisel golü kanun yandı çünü deyin.
7: Az je tatone denizcilik okuluye dağıtım. Malumime jimara dağazı kirma şonda liha liha ji yani dalışçı yani. مهیرات کن و دالش ایتمی دنم ها جا همجی دالنش بحری بین مبنه بحری دا دیکا چه هیا چه تنه
5: جغینی خونده کاران پرسونلین اوله کاریجی پرورده ده بین
6: ورا ای جاندرم آرای کمتانی بیس پرسونل مهل ورا ایتم دانی بیس پرسونل جی ایل امیت مدولیه دا ورا ایتم دیدن مقصد او کمانه جی اکیب آمانه جی برای ورا زنف کرن ورا چونکه آرامان کمتانم ایتمی هم دیدن ورا
5: Ev perverde ve heya davya maha ilonu devam bike.
4: Ligola wani di şevekta dü bu yerin balkeşin fezayatın ditin. Dema roj düçü ava heyvji di forma hua ika çardeşevi da bu. Be direşin heyva çardeşevi li ser gola wani dimenin hoş u balkeşe bun. Dimenin behempa bala tabi hoza haz u venegiran jik şandin. Bir o bir van dimenin hoş em hatırca bu hazım. Dimenin hoşuya da eyvallah.

Gazi Ali Kemal Ali Hüseyin'a dikirin U tıblu Reşid Ebra Kısa Kamsera Duman'a dikirin Ola Rabuna Şiva Vana Çe dikirin Ola Tıvinda Vana Zırstı Vagırtı Sırcağı Kısrı Vedikirin Ola Bıktı Kur'an'a Bıktı Kitab'a U vaya nqbina khud danina U dar-i fosli nqbina khu alike mala Hüseyin'e da danina Ola Rabuna tıvınga wana birna o da litri U tırziya tıvınga wana şkandina Daha ya alike mala

silat nabe keçamine nabe Valla nabe mira ticaret dare dünyaya katkıda nabe Valla hatta kule kurmacı masahi U nabe Ali Kemal'a Ali Hüseyin'a U babi mrade çabılak U şere zozana

Era jigula govendan sori çekir almir mir halen gire binet ardır juagay da zabavi aşirede sasiru gerra gidin o gelon neminin binu jibona beşari çe

Geziye zerbada bu Ewe germu şerin Asol berwenda bu Tamel bejnavet neri Bu hırmina dile mi gım gım

Gezi kuda li khirat ne de siyarda li Zeynep ağıtı mogege mihye şarı Dünyayı bigire sıra ocağın şarı da bigeye

Erdilem yar erdilem ev em yar yar e ya bra wala kor bna zohr zahmet gel ev ev ev zohr ev belki ev yar ja ab gel rabbi ev ev zohr ev erdilem yar erdilem ev em yar yar adalet

Erdilim yar Erdilim em yar ya Erdilim yar Erdilim yar ya Erdal be qalim be haymala da şevdi azam Erdal Zeynep babet muhabbet gege mahyam az gül